0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayana. Kırım da sakın kapışacak o sisi. Bela kadar hap çay koş bu kirli de çöke. Haydi kırım haydi.
2: La bela çiri rani ma hap çay. Kalisi ve gıhı gıhı.
3: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta dhuk ha. Şuf şnur.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredü kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutem peşyan şare ve hamaye. Surat teliyam kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce misin isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, malem harap.

0: trop chaud pour rouge. Bon, on va
1: Robo'dan
2: önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Ersin'i dinlersin'i hoş dinlersin'i var içim hani kan yamışım da kali kali. Zahari zahari ciddi gümme gümme biteri biteri tuhafi mamur içama. Bakın ya dedin abi şaret edesler kuşuma dedi desim aciliz cüme desim acı orayın. Nedi şeyleri lise vermek kamrın üstünü yeke kurmanca yeke acıme yeke. Ezan usulası bir açımın ucum yandan ciddi tırken mi diyeke. Benzeri abi çabı gülle bismi teyli çepil bireyce porkeje nakkan dile. Gerdan der acıda kandırayan tabi çartil ya bizim sen aşka faizli efendim rantara teyder bazı bir adı fırık emin edes ey huavi dina barış gül ya. Mesela kudar tavan dedi kim ramişanı gildi ve levi şekerin yana gey vahmedi ile terzeyde hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ey khabkab geber guhara le kerem kim geli havan oldun o çıka vurun. Mesela güven teriz ütürüz bağır rakuat yer şemana khiyalukha makin rıka vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Hak salimi tamam ezi heysiru abdali lider imanı bavetim egel o ve ismin emri edersi huavidin ağır resul ya. Müsir kuda tavan dedi kim ramişana gildi megulü ya nâve vahmedi lider zeyde hakim işim ne edi arabi leye kerim kim. Le arabi nizan müsir ve teriz ütürüz bavi rakû edip semid ahi yal ve ismin emri derdi kul bu hiyalü ceyde kimme huvaydil. Ah huvaydil dil huvaydil.
1: Ramak istedim.

Ey evina dili min, roniya çavê min, min biriya te gülle, kes kuy sur zera min.